Ala biri bonya bangula bonya tɛ alali bonya ala biri bonya fanula bonya tɛ alali bonya